buraya bana laf sokuyor. Kornazı oynuyor. Yok be, uğraşamam ben ya. Gel, güzelce dolaşalım da